Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba. Bu, coba.